Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğutürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery. Pencereni değiştir, havan değişsin. Compen.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 73 kötü, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 57 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kurutma makinesi.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Nescafe Express modunu

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.95 değer kazancıyla 14.611 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.06'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.099, çeyrek altını 12.037 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce...

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: varsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar access.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis Eve Shop ve tüm online platformlarda. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
3: Shop'u ekspertiz. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar Paytier.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zincirli Kuyu ve Çağlayan çevresinde trafik yavaş ilerliyor. TEM'de Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında yoğunluk etkili. Anadolu yakasında Ataşehir Kozyatağı, Ümraniye Kavacık ve Sancaktepe çevresinde seyir hızı düşük. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde yoğun akıcı seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: canımdan bir parçasın.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 73 kötü, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 57 ile kötü seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoko
2: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
3: Gümüş Suyu? Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
5: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada Temde Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Temde Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: ürünleri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pure Choice. Cildin

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler çocuk yolcuların güvenliğini

0: 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 73 kötü, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 57 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.655 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız iki kıtanın buluştuğu muhteşem şehir İstanbul. Tarihin, kültürün ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu büyülü şehir, Boğaz'ın serin rüzgarıyla yüzyıllar öncesinden gelen hikayeleri kulağınıza fısıldıyor. Ayasofya'nın ihtişamı, Sultanahmet'in mistik atmosferi, şehrin her adımında sizi farklı bir zamana götürecek. Karaköy'de kısa bir kahve molası verebilir, Üsküdar kıyılarında gün batımını izleyebilir, Beyoğlu'nun renkli sokaklarında şehrin ritmini hissedebilirsiniz. Her köşesinde başka bir hikaye saklayan İstanbul'da keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Teoman radyomuzun aidi. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Umarım iyisinizdir, umarım hepimiz için güzel bir gün olur. Haluk Sarıtaş ben, yine yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.
1: Yaz bir

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.

Gökhan Türkmen ve o sevilen slow şarkılarından bir tanesi Rüya radyonuzdaydı. Artık program sizin. Bakalım bugüne hangi şarkıları bırakacaksınız? Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız iki kıtanın buluştuğu muhteşem şehir İstanbul. Tarihin, kültürün ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu büyülü şehir, Boğaz'ın serin rüzgarıyla yüzyıllar öncesinden gelen hikayeleri kulağınıza fısıldıyor. Ayasofya'nın ihtişamı, Sultanahmet'in mistik atmosferi, şehrin her adımında sizi farklı bir zamana götürecek. Karaköy'de kısa bir kahve molası verebilir, Üsküdar kıyılarında gün batımını izleyebilir, Beyoğlu'nun renkli sokaklarında şehrin ritmini hissedebilirsiniz. Her köşesinde başka bir hikaye saklayan İstanbul'da keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: yaşa.
1: Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Günün ilk istek parçası neymiş? Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba, ben Uyber. Gökhan Türkmen'den Ben Unuturum şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Benim de sevdiğim Göksel şarkılarından bir tanesi Sen Orada Yoksun Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Teoman ve Şebnem Ferah isteği var, dinleyelim.
1: Selamlar, iyi yayınlar Haluk abi. Ben İstanbul'dan Ayşe. Ben sizden bugün Teoman Şebnem Ferah iki yabancı şarkı istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Tüm Teoman sevenlere gelsin.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde: İstanbul 57 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 73 kötü, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 57 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Dan Taşçı gidişatla az önce Slow Türk'teydi. Aşkın FK'sında sesli mesajlarda bu kez Rize'deyiz. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: Haluk Bey merhaba. Rize'den Ahmet ben. Sizleri keyifle dinliyoruz. Eşim Elif için Oğuzhan Koç'tan Yüzük şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar.

0: Oğuzhan Koç Yüzük'le az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhabalar, ben Yusuf. Bugün sizden Yüz Yüzeyken Konuşuruz'dan Sen Varsın diye adlı parçayı istiyorum. İyi günler dilerim.

0: Yüz yüzeyken konuşuruz, sen varsın Slow Türk'teydi. Sesi mesajlarda Antalya'dayız.
1: Merhaba, biz Antalya'dan dinliyoruz ve Manifest'in Hileli şarkısını istiyoruz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.589 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altını 12.065 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Sonbahara artık sayılı günler kala daha da anlamlı hale gelen şarkılardan bir tanesi. Yalın akşamüstüyle radyonuzdaydı. Slow Türk'te Emircan İrek isteği var.
1: Herkese merhaba, ben Beyza Amir. Şu an isteyeceğim şarkıyı üniversiteden arkadaşım olan, dostum olan Yasemin ve İlayda için istiyorum. Emircan İrek'ten Can Dostum.

0: Can dostumla Emircan İrek geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te şimdi 90'lı yıllara doğru bir yolculuğa çıkacağız. Nostalji yaşayacağız. Hangi şarkıyla? Bunu duymak için Kayseri'deyiz.
1: Merhabalar Haluk Bey, selam olsun. Pomardağ Kayseri'den, İdris ben. Ege'den yaz aşkım şarkısını, tüm yaz ilişkilerine, yaz aşklarına armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu anne.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu yazın en çok dinlenen, en sevilen şarkılarından bir tanesi olduğu Ara Beni ile Hadise Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Blok 3 isteği var.
1: Merhabalar Blok 3, ne yapıyorsun? Mesela şarkısını açabilir misiniz?

0: Hande Yener, ben senin delinim. Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. İzmir'deyiz. Serdar Ortaç isteği var.
1: Selam Haluk Bey, iyi çalışmalar. Ben İzmir'den Ali. Serdar Ortaç'tan Yaz Yağmuru şarkısını çalabilir misin? Kolay gelsin.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Miles and Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles and Smiles.

0: Onlar Anlamaz Halden ve Semih Cenk Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Antalya'dayız. Ayşe, mikrofon sende.
1: Merhaba, Antalya'dan Ayşe ben. Arkadaşım Emine, Rabia ve Derya için Koray Avcı'dan Aşk Sana Benzer istiyorum. Çok yoruldular. Kolay gelsin diliyorum onlara.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayaliniz

0: Ah be Manolya ve Burak Bulut Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Tan Taşçı isteği var.
1: Merhaba Slow Radyo dinleyenleri. Ben arkadaşlarım adına ve kendim adına Tan Taşçı'dan Yok Gayrı şarkısını istiyorum. İyi yayınlar.
2: Dilerim yüzüne güler.

0: Teşekkür ederim. Böyle baktığın için sevdiklerinize, eşinize armağan edebileceğiniz en güzel şarkılardan bir tanesiyle Ebru Gündeş Beyaz'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te Mabel Matiz istekleri var.
1: Haluk Bey günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Avusturya'dan Mert ben. Bugün Avusturya'da son günümüz çünkü yarın 2 haftalık Türkiye tatilimiz başlıyor. Evde hazırlık telaşı var, yolculuk telaşı var. Aynı anda da son iş günüm bugün. Havamız da bugün güzel. Balkonda oturuyorum, slow trip dinliyorum, kahvemi içiyorum, yanlı sırada çalışıyorum. Sizden Mabel Matiz'in Haleyelim şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Kolay gelsin.
2: Merhaba Haluk Bey, ben Niğde'den Meral. Mabel Matiz'den Karakol şarkısını sadece kendim için istiyorum ve buna değdiğine inanıyorum ve selamlar iletiyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız iki kıtanın buluştuğu muhteşem şehir İstanbul. Tarihin, kültürün ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu büyülü şehir, Boğaz'ın serin rüzgarıyla yüzyıllar öncesinden gelen hikayeleri kulağınıza fısıldıyor. Ayasofya'nın ihtişamı, Sultanahmet'in mistik atmosferi, şehrin her adımında sizi farklı bir zamana götürecek. Karaköy'de kısa bir kahve molası verebilir, Üsküdar kıyılarında gün batımını izleyebilir, Beyoğlu'nun renkli sokaklarında şehrin ritmini hissedebilirsiniz. Her köşesinde başka bir hikaye saklayan İstanbul'da keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız-

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hande Ünsal ve Umur Doma gelle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Üsküdar'dayız. Bakalım nasıl bir istek geliyor?
1: Merhaba, İstanbul Üsküdar Altınzade'den Zeynep ben. Annemin çok sevdiği bir şarkı. Aşırı derecede seviyor. O yüzden Anıları Yak şarkısını açabilir misiniz? Tüm Slow Türk dinleyicilere selamlar.

0: Aslında biliyorsunuz bir Mustafa Sandal şarkısı ama son dönemlerde Nick Binler'le yeniden hayat buldu, denize doğru radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhabalar, ben Süheyl'den Zalim'i istiyorum ve ben hakkımı helal ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi günler.
0: Biz sana bu şarkıyı Levent Yüksel yorumuyla dinletelim Zalim radyonda.

0: kurallarını sunar.
1: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tarkan az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda hemen dinleyicimize kulak verelim, bakalım neler söylemiş.
1: Selamlar Haluk Bey, İstanbul'dan sevgiler. Bugün Beşiktaş'ımızın maçı var. Sizden Kıraç Endamın Yeter şarkısını tüm Beşiktaşlılar için istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim, iyi yayınlar.
0: Dün güzel dileklerimizi iletmiştik. Fenerbahçe Lyon karşısında gerçekten büyük bir zafere imza attı ve artık Şampiyonlar Ligi'nde. Tebrik ediyorum. Bugün de hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u UEFA Avrupa Ligi'nde görmek istiyoruz. Her iki temsilcimize de başarılar diliyorum ve hemen şarkıya geçiyorum. Kıraç, Endamın Yeter, Slow Türk'te.

0: Endamın Yeter ve Kıraç Slowtruck'taydı. Sesli mesajlarda Ankara'dayız. Taha, kulağımız sende.
1: Merhabalar. Ankara'dan ismim Taha. Kız arkadaşım Gülse için bundan sonraki şarkıyı ona armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum. İyi ki var. Biz hep birlikte olalım.
2: İyi ki varsın sevgilim.

Serviis. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: hediye.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Manifest daha iyiyle Slow Türk'teydi. Günün son sesi mesajına bir kulak verelim.
1: Merhaba, ben Uşak'tan Kartal. Bir şarkı isteğinde bulunacağım. Semih Cengin, Canın Sağ Olsun şarkısını bize şöyle bir dinletebilir misiniz?
0: Yine birbirinden güzel, birbirinden harika mesajlar gönderip şarkılar istediniz. Sesinize, yüreğinize sağlık Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Yarın aynı saatte 11'de bir kez daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar bu durumun nedeninin tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Aziz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Son Ağustos günlerinden birinde daha 27 Ağustos Perşembe gününde 15-19 saatleri arasında en güzel aşk şarkılarını birlikte paylaşmak üzere tekrar buluştuk. Ben Şeyma Şener Slotrup'te sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Dilerim şu dakikaya kadar her şey yolunda ilerlemiştir. Gününüz keyifle geçiyordur. Bundan sonraki kısmı da hadi hep birlikte güzelleştirelim.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Eğer buluşmalarda dakikseniz, zaman konusunda titizseniz her zaman geç kalan insanlara çok da tahammül edemiyor olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Haklısınız da, ama psikologlara göre her zaman geç kalan insanlar bunu çoğunlukla sorumsuzluktan yapmıyorlar. Onların kronik bazı ortak özellikleri varmış. Bunlardan birincisi zihinlerinde en iyi ihtimaller silsilesi kurmalarıymış. Yani onlara göre yolda trafik olmayacak, son dakika aksilikleri onların başına gelmeyecek gibi bir iyimserlik tablosu olduğu için her zaman son dakikacı olurlar. Bir de çok detaycı olmaları onların geç kalmalarının en büyük sebebiymiş. Sürekli dönüp dönüp evi ve evde bıraktıklarını kontrol etmek gibi detay.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.564 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.111, çeyrek altın 12.058 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş

Perşembe akşam üzerine ve programımızın yeni bölümüne yaklaşırken şimdi hemen WhatsApp numaramı hatırlatacağım. Çünkü önümüzdeki bölümde programda dinleyicilerimizle beraber ilerleyeceğiz. Yayını birlikte yapacağız diyebiliriz. Şarkıları ben çalmaya devam edeceğim. Ama konuşacaklarımız tamamen size bağlı. Ne paylaşmak, ne duyurmak isterseniz yazacaksınız. Ben de birazdan mesajlarınızı yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun. Aksi yönde Topkapı İncirli, Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Bahçeşehir Altınşehir etkili Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Güzel mesajlar var, hemen başlamak istiyorum. Öncelikle Ankara'dan Merve'nin mesajını okuyalım. Her yayında ayrı bir keyif alarak dinliyorum. Şarkılar da efsane. Sıradaki şarkıyı değerli abim Ayhan'a armağan etmek istiyorum. Sıradaki şarkı onun olsun, iyilikler hep onu bulsun demiş. Çok mutlu oldum sevgili Merve, hem her gün ayrı bir keyifle dinlemene hem de bu güzel fikirlerini benimle paylaşmana tabii ki. Manisa'dan bir dinleyicimiz var. Kader, çok sevdiğim eşim Engin için istiyorum. Onu çok seviyorum diyor. Hemen şarkımızı göndereceğiz ama numaramızı da tekrarlayalım. Sizler de paylaşmak istediklerinizi yazın, gönderin. 549-659-66-0 WhatsApp numaramız.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 73 kötü, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 57 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kavuşamayanlar, özleyenler, mutlu mesut aşkını yaşayanlar, birçok hikaye için şarkılar paylaşılacak bugün de belli ki mesajlardan gördüğüm kadarıyla. Hadi okumaya devam edelim. Ceren yazmış ve kavuşamayanlar için istiyorum güzel bir aşk şarkısı demiş. İstanbul'dan Berat, çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim Hamza'yla birlikte dinliyoruz sizleri. Tüm Slow Türk ailesine selamlar diyor. Kalpten sevgilerimizle hemen şarkımızı ulaştıralım.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.553 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.099, çeyrek altın 12.038 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: 359 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Bir güzel şarkı daha dinlemeden yeniden mesajlara bakalım sevgili dinleyiciler. İstanbul Ümraniye'den Fatih Gür sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim ve çocuklarım için istiyorum diyor. Ankara'dan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var Nurgül. O da tüm sevdiklerime özellikle oğullarım Onur ve Alper'e bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş Ankara'ya da. Selamlarımızla göndereceğiz şarkımızı. Sıradaki şarkı holdingimizin insan kaynakları birimine gelsin diyen bir dinleyicimiz var. Kendi ismini yazmamış. Şirket ismi de zaten paylaşmadığımız için biz iyi çalışmalar dileyelim. Onlar kendilerini nasılsa biliyorlar.
1: Yıllar mı hızlandı yoksa

0: trafik kurallarını sunar.
1: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.

0: reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğü aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
3: Reklam.
4: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kimileri için hızlı akan saatler, kimileri için geçmek bilmeyen dakikalar. Her gün böyle değil mi? Sizin ruh halinize ve gününüzün yoğunluğuna göre değişiyor. Bence hızlı geçti. 17. saatte ve programımızın ikinci yarısındayız. Herkese keyifli bir akşam üzeri diliyorum bir kez daha ve mesajlarla yayına devam etmek istiyorum. Mutlu aşklara da çalacağız demiştik ya şarkılar. Tam da öyle olacak. Sevgili Nil yazmış. Yoldayız ve sizi keyifle dinliyoruz. Çok sevdiğim ve çok aşık olduğum sevgilim Aslan için istiyorum. Gelecek şarkıyı diyor.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız iki kıtanın buluştuğu muhteşem şehir İstanbul. Tarihin, kültürün ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu büyülü şehir, Boğaz'ın serin rüzgarıyla yüzyıllar öncesinden gelen hikayeleri kulağınıza fısıldıyor. Ayasofya'nın ihtişamı, Sultanahmet'in mistik atmosferi, şehrin her adımında sizi farklı bir zamana götürecek. Karaköy'de kısa bir kahve molası verebilir, Üsküdar kıyılarında gün batımını izleyebilir, Beyoğlu'nun renkli sokaklarında şehrin ritmini hissedebilirsiniz. Her köşesinde başka bir hikaye saklayan İstanbul'da keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Garaj, 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi. Kurutma.

Bir mesaj daha okuyalım. Afşin'den, Kahramanmaraş'tan gelmiş sevgili Ayşenur yazmış, insan kaynakları birimimizden. Nisa, Hasibe, Ebru ve Mustafa'ya gelecek tüm şarkıları armağan ediyorum diyor. İyi çalışmalar.

Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anahtar
2: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Ve günün son mesajıyla paylaşımları bitirelim. Oldukça uzun bir zaman ayırdık. Tabii yayın bitmiyor. 19'a dek sürecek programımız, onu da hatırlatalım. Kızlarım Aybüke ve Begüm için bir şarkı istiyorum diyor Merve Yavuz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız iki kıtanın buluştuğu muhteşem şehir İstanbul. Tarihin, kültürün ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu büyülü şehir, Boğaz'ın serin rüzgarıyla yüzyıllar öncesinden gelen hikayeleri kulağınıza fısıldıyor. Ayasofya'nın ihtişamı, Sultanahmet'in mistik atmosferi, şehrin her adımında sizi farklı bir zamana götürecek. Karaköy'de kısa bir kahve molası verebilir, Üsküdar kıyılarında gün batımını izleyebilir, Beyoğlu'nun renkli sokaklarında şehrin ritmini hissedebilirsiniz. Her köşesinde başka bir hikaye saklayan İstanbul'da keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis Eve Shop ve tüm online platformlarda.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Reklam.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Eve dönüş trafiğine hazır mısınız diye soracağım ama ne fayda, hazır olmasanız da yolculuk birçoğunuz için başladı. Ama yolun sonu güzel, en azından kendinize, sevdiklerinize vakit ayıracağınız saatler yaklaştı sevgili dinleyiciler. Hepiniz için keyifli, dinlenceli bir akşam diliyorum şimdiden. Ha tabii ki yolculuğu, yol dakikalarını da hep birlikte keyiflendireceğiz. Elbette aşk şarkılarının en güzelleri.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe %50

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: Mobilite bulacaksın.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dün keyifle paylaşmıştım bu haberi. Bugün de her yerde uyarıları görüyorsunuzdur zaten sosyal medyada, radyoda, televizyonda. Yarın itibarıyla serinlemeye başlıyoruz. Küçük bir, iki günlük bir sonbahar provası olacak. O yüzden sonbahar aşıkları şimdiden mutlu olacaklar demiştik sevgili dinleyiciler. Bugünü de böyle sıkıcı bir sıcakla geçirdik. Ama yarın hem yağmurla hem de daha da serinleyen havayla haftayı çok güzel kapatacağız. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.24'lük düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Topkapı Şirinevler, Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis. Eve Shop ve tüm online platformlarda.

Dinleyen ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir akşam dileyerek son şarkımı olduğunuz yerlere ulaştırıyorum sevgili dinleyiciler. Yarın buluşmak dileğiyle tabii ki. Cuma gününde de saat 15'te ben Şeyma Şener tekrar Slow Türk'te olacağım. Hoşçakalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 73 kötü, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 57 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Nescafe Express modu.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin. Pilot
4: Garaj Shop'a ekspertiz. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.24'lük düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.13, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.114, çeyrek altın 12.064 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Topkapı Şirinevler, Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Emin'iz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: reklam.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
0: Getir, bir mutluluk getir. Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz dokun.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.